Herkes var mı sayede? Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Duşe duşe duşe. Su madrata ve vaptuşe. Umarım umarım vaptuşe. Umarım patatuşe.